harewaysa, ima zina, ima giya idanebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idanebe, nakonuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.